gibi bir şey sorayım. Hunting for a hunt, I'm not sure if I'm too much.